yapayım diye vermiş diyeni ya. İvermiş tümünlerle nasıl primere var edeyim ben de fuzi forma. Uzi mega style.